0: göndermişim Sabit'e aktarsınlar.
1: Sabit'in başı için değil.
2: Atam ve senin adımların ona olacak.
3: Kimsen ha sen?
4: Haberiniz var Nurlan'ın sürüsü yoka çıkıyor.
0: Polise mesele ne tez edelim.

0: Bankov Bako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Danışır Bakı. Öten

0: Lahta kaldı. Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.
1: Bu reklam cemi 20 saniye çekeceği. Her gün dünyada millerle insan herçengle mübarize yaparır. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyitliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Daş üreklerde yanıp daşları sındırdı muğam. Hakka düşman olanı hakka tapındırdı muğam. Ne güman eylemsen ondaki tilsimleri sen. Kürü ahıyla guruttu, salı yandırdı muğam. Onun her güşesi bir hatire, bir canlı kitap. Keçilen yolları herden bize andırdı muğam. Suç ilerkinli yüreklerde gazep tombi.

Mayat Şiraz. Okuyor halk artisti Gülyazma Madem. Müşayet edir Azerbaycan Televizya ve Radyosu'nun Seyir Üstemov adına halk çalgı aletleri orkestri. Solo hisseleri çalırlar. Tarda emektar artist Sabri Cefarov. Kemançada Aslan Mehmetov. Muğam 1997 yılında lent aldı.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank'ın emanet lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Digital depozit artıq Bank of Baku-da. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbank-da depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bank of Baku-nun Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
7: Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Sumqayıt'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Halkbank'tan 200 bin manata dek istehlak kreditini taşınmaz emlak girovu ile illik 12 faizle ve 59 aya dek müddete elde edebilirsiniz. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın...
2: Pazitano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
9: Avtorate.
8: Sürət. Təhlükəsizlik. Qaydalar. Nişan. Navigasiya.
10: 30 metrdən sonra sağa dön.

0: Laf aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serferi olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakikaya telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü temin edeceğim. Sen de götür. Yarım çığ ne işin varsa tamamla. Etraflı malumat için de ele bir banka gir.
1: Bir bank. Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Azerbaycan Radyosu, sizin dalganız.
4: Danışır Bakı.
5: Öten iller nermelerdi.